0: vereyim. Abla bu halineceğim.
1: Senin galiba.
0: Abla bu halineceğim.
1: Senin galiba.
0: Abla bu halineceğim.
1: Senin galiba.
0: Ama canım ne yapsam? Bana bakmışsın abla gibi vereyim. Asıl ablaya vereyim.